kedi, maa benim diyemiyor. Sabah eder sakatlayı, kendi bari. Hem bir video'da acı body, like, share ve subscribe.